değildi. Tarih boyu Türk kadınları ihtiyaç olduqda siyasetin, müharibənin ve diplomatiyanın da merkezinde yer alıblar. Bu sebepten Türk tarihini yalnız kişi hükümdarların adları ile okumak o tarihin

0: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
1: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Ovdi Radyo Blast Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Dışişleri Ministerliği Britanya'nın Ukrayna'ya verilen drone ve yara hükümünü arttırmak sebebiyle Britanya'nın Genişçi ilçesini ministerliğe çağırdı. Dışişleri Ministerliği Britanya'nın alıp bariyan siyasetlerinin çakınışıkların mevcumunu sebep olayanlarını ünlüsü çekti. Beyannamada Britanya'nın uzak aralıklı hücum yararlarını vermek bilen Londra'nın Ukrayna'nın kan döküşüklü aksiyalarına şeriklik ediyenliğini ıhtıldı ve adak dalyan hareketler terörizm ve harva cinayet hükmünde hasiyetlendirildi. Beyannamada Rusya Britanya'nın bu tutumuna değişiklik aytuğulu görkezmek hukukunu saklayar değildi. Beyannamada şeyle hem Londra'nın meçhul verici siyasetlerinin yüz öğürmeği ve halkara cevapkârçılıklarını yerine getirmek için çağrış edildi. Kadarlı dinleyiciler, siz TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline kogoyu verilişini Daşarı Yurt haberlerini dinlediniz.
1: Türk dünyasında sahna sunuğu.

Yani gözden uzak kalan gönlün hem uzak kalır deyip vicdanı öydün daşlaştırmak istiyar. Sapa orta kakadına çört kötü karşı çıkıp paşanın erbettiklerini beyan ediyar. Ve şeyle adamın geyusu olmaktan utancak günü aydiyar. Vicdan olsa bu kudaçılık haberini öğren qiynanyar. Sapa olsa vicdanı onun hiç haçan ayrılmacaktığına ve paşanın qiyilen öylenmacaktığına söz veriyar. Şol aralıkta sapa gizdin yığınaklara katnaşyar. Dostu Sakıp Bey'in üyününe geçilen duşuğa içarlar seyapbe giyiç kalanına karamadan katnaşyar. Olur giyice çenini yiyip içerler ve aydım aydiyalar. Emma öydüm çıkıp bariyar kalar azatlığı kollayanlıkları seyapbe Sapa ve onun dostları tutulup tutsakhana basılıyar. Sapa'nın tutsakhana düşme ulan vicdan hasrattan çöktü yatmağa mecbur oluyar. Ve keseli gün günün ağırlaşyar. Mahmut Efendi 5 aile boğulunu halat etme üçün yüz tutmadık kapısı kalmayar. Vicdani bağlayan Lokman Mahmut Efendi'ne onun hiç tadı yok diye de içinden kıydın halen düşüp tükünüp bariyanına göz yetiriyar. Ahır sonu meşrutiyet dövrü ilan ediliyar ve tutsaklar azatlığa çıkarılıyar. Sapa öyünü dolanıp geliyar. Emma ağır keselli yağdadadır. Muğ karamazın vatanın halat bolşunu ve milletin bahtiyalığını gören üçün şahattır. Ol destine vicdanın yanına ılgayar. İki aşık bir birini kucakla bilelikte ölüme gitmen rahatlığına yetiyerler. Görüşümüz yani Kaytazade Mehmet Nazım öz eserine Tanzimat Dövri Edebiyatı'nda hem yığıgıdan işlenen esatı cemiyetçilik kapma karşılıkların birine ün çeker. Bu kapma karşılık türlü durmuş derecetine değişti yaşların nikahlaşmağına, maşkalanın ulu adamların pətkel vermeği ve bunun neticetine yüze çıkan ağır pacıgalı yağdaylardır. Piyasadaki esatı dartkınlık oğlunu cemiyetteki derecetine nazara alıp, zorlen paşanın qiyidlen öylenirmek isteyen kakanın ıhtiyarlen, öyün kurnağı vicdanı vüppalı olup kalın yaş sapanın erk isteyenin aratına yüze çıkar. Maskaranın bu kaltaklayan karayışı ve batışı yaşların duygularını etkirmedik edip, onları ruhu ve beden taydan tükönme alıp bariyar. Neticede mecburi nikahlaştırma sinanşığı ve ayrılık hasratı iki aşık yaş çatıncağının durmuşunu buyuran ediyar. Hikaye cemiyetçilik batışlarına karşı öz canlarını pida eden yaşların kutulgusuz ölümden pacıgalı tamam oluyar. Bu uğurda ilkinci adımı etmek, ilkinci yolu aşmak hem işe kıyın oluyar. Emma açılan sol ilkinci yol hem işe de devamlı olup geleceğe nur saçar. Şun demektir ki Türk tiyatr tarihinde neşir edilen ilkinci eser hükmünün hatabı alınan Sapa ya da Neticeye İptila adlı piyasanı ve onun özünü cemleyen çungur vakaları birlikte yatlap geçtik. Tarihe yazılan ilkinci sahne birliklerine kulak astık. Umumi medeni haqidamadan şeyli qımmatlı halkatını emel getiriyen bu yung davarcı eseri Türkiye dünyatının tiyatr çerlerine ve festivallarına Kipr'ın adından hükman sahnada tədən canlanmalıdır. Eğer siz kem bu tarihi esere qızıqlanma bildirim olsanız, onun sahipalarını açıp okumağa ve sahnada tədən gözün geçirmeğe çürt kesik deyar. Tədə perdelerde Tehde ilkinci adımlarda ve tiyatrın birleştirici nuruna tehden duşmak dileğiyle hoş, sağ olun.

Gaza, açlık şertlerine ercillik ve insanperverlik. Dünya döreli iki görünüşlü ötüşe esaslanney. Tarihin döredilmeğine ve tarihin yazılmağına. Adatça bir-birinden ören uzak vaat aralığına başlanlığı pikir edilen bu iki hareket aslına karalan.

Palestinlerin tutsuğa edilmeli, tutsuğhanlara salınmalı ve güdük qiynamalara tedavar edilmek için haydıdır var kriter, düzgün, hatta cinayet hem gerektel. Tutsuğ edilenlerin arasında ne atağlarını taşlap gitmekten yüze uğran Lukman, Hussam, Abu Safiye hem olup biler. Tanıkları ve devrevap yarağlar bilen yarağlanan adaletsizliğe karşı elinde dünge daş olan 14 yaşlı Gazalı Faris Odehem. Dünya Faris Odehi elinde daş bilen epet tanıkın önünü yekelikte karşılık korku diyen mahalı gördü. Eğer karşılık korku diyenin yaşı 14'e yeten olsa, önünün görcülüklü karşı taraf bu mesele ünüs vermeyi sayılabilir. Yarağ gücünün hem medattan yukarıda doğuna inanyan, karşı taraf bolsa İsrail'in edişi yali hatta çağaları hem basıp geçer. İsrail'in harbi güçleri 2000 yılın 8. noyabrına Faris'in boynundan atı öldürdü. 2000 yılın 29. sentyabrına başlap 2005. yıl içinde devam eden 2. intifadadan beri 21 yıl geçen hem olsa Faris'in mertebeli görüşünün tesiri hiçem eğitilmedi. Onun soğuttu tanıkları daşlap duran pırtadınına düşürülen suratı Gaza'daki görüşün nişanını örülü. Adaletsizliğe karşı gelecekki ehli görüşlere ilham verdi. Onun jurnalistlere aydın sözleri olsa halkın yadından çıkmadı. Faris Odeh elbette daşların, hemmeler daşlamalı. Olurdu yara var, hatta yadro yarağı hem var. Bizde olsa dine daş var. Özümüzü korumak için dine daş var. (Gülüyor) 2018 yılın 26. iyuli. Gelin vaat tutusunu açıp yakın geçmişten bir neyse portada ses alalım. Şu yer İsrail tarafından basılıp alınan Günnogor Yerusalim bilen Günbatar Şeria'nın arasındaki divar. Bu yerde iki İtalyalı aktivist Edermen Bırgız'ın suratını çekerler. Suratlarını henüz doğru tamamlanmanca 2018 yılın 30. iyulunda İsrail'in hopsuzluk güçleri tarafından saklanıp yurttan çıkarırlar. Olur Haysi Gıyız'ın suratını çekerdi. Ahet Temimi, Palestin'in yolvarısı. Havva, dünya onu batırgaylığı ile tanıdı. Onu Palestin'in yolvarısı deyip adlanırdı. Ol dünya metbuğatının ünsüne düşenine bari yoku 11 yaşındadı. Sağ eli bilen karşısında duran eskeri yumruklu mağazı inanışıptı. Sene 2012 yılın 20. dekabrı. Ol ağatını tutsak etmeye gelen İsrail eskerlerine karşı korku diyen tutumu sebeple Hanzala Edermenlik bayrağına münasip oldu. Sol devirde Ahet Türkiye'ye gelip Prezident Recep Tayyip Erdoğan ile hem duşuşuptu. 2015 yılın 28. Ağustos'unda Günvatar Şeria'da doğunları ile katlaşan demonstrasyasına yeni devir gedek İsrail eskerlerinin hücumuna tedavar oluyor. Bu hücumda da Tamimi ünküsü yaradı. İsrail'in batışları onu hiç kaçan ruhtan düşürüp bilmedi. En son kıyıdak olsa 2017 yılın 19. dekabrına Ramallah'daki öyüne reyt geçiren İsrail eskerleri tarafından izzeti bilen belirlikte tutsak edildi. Harbi tutsak hanada 8 aylık yetirlikten son Nebi Salih şehircesindeki ata ocağına dolanını ulu şahatlık bilen karşılanıyor. Yüzünde eğitilmez tutan yerlilik, sesinde olsa kutornuklu erk vardı. Ol metbuğata veren beyanatına Palestin halkı basıp alışık kutoryansa karşılık korkuzmeğini devam ettirer dedi. Adaletsizliğe karşı görüşüp 17 yaşına yeten Ahet Tamimi, dinine, diline ya da milletine karamazdan bu dünyanın ehli vicdanlı adamlarını oylanmağa mecbur ediyen mühim mesele üns çekti. Men kaziyette cevapkarçılığa çekildim. Yönü kazam zınspara kaziyetem. Men bizim adaletli ve zınsparalıktan azat kaziyette sud edilmeğimizi isteyen. Ahet Temimi yetirlik devrinin maşgalasının yağdayını sorab, olur bilen gıdıklanan için Prezident Erdoğan

minnettarlygyny hem bilerdi. Bu ýeterlik onuň tutan ýerliligini hasa güýçlendiren bolardy. Çünki temimi tutsuwhanadaky palestinliler gorumak üçin hukuk öwrenmek isleýändigini aýdýardy. Sebitde dowam edýän adalatsyzlygyň, deňsizliklerin we zulmyň nähilli açasan bolup geçýändigini görkezmek üçin Palestinin görüşýän çağalarından diňe iki mysal getirdim. Emma adalatsyzlyk dowam edýär. Esat hanım, 2023-nji ýylyň oktýabrynyň bäri dowam edip gelýän kör, ker we wyzdansyz adalatsyzlyk ýaraşyk şertlerine garamazdan dowam edýär. Onuň üçin Gazanyň ýa-da Gunwatar şeýeriýanyň bolmagynyň tapawudy ýok. 2023-nji ýylyň ýanwaryna Gazada 7 ýaşly Hint Rajabyň maşgalasy bilen münen ulagy nişan alyndy. 2026-njy ýylyň martynda boldy şol bir jenayet. Şol bir jenayetçi tarapyndan şol bir usul bilen Gunwatar şeýeriýada da amala aşyrylýar. Bayram sewdasy üçin 4 çağaty bilen Tammundan Nablusa baran Ali we Wayet atly er aýalyň ulagy öýlerine gaýdyp barýarka Israil eskerleri tarapyndan nişan alyndy. 8 ýaşly Mustafa bilen 11 ýaşly Khaled ezesiniň, kakasynyň we 2 dogonynyň öldürilişine şahit bolýar. Soňra bolsa jenayet ýerine soragy çekililer. Hint Rajabyny halas etmäge barýan tiz kömek ulagynyň ýoluna hem päsgelçilik döredilipdi. Ali we Wayet maşgalasyna barýan tiz kömek ulagyna da päsgelçilik döredilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatlaryna görä 2023-nji ýylyň oktýabrynda Gazada genosid başlaly bäri Gunwatar şeýeriýada şol sanyna ýüzlerçe çağı bilen birlikde müňnün gowrak palestinli öldürildi. Sene 2004-nji ýylyň 7-nji awgusty. Israil eskerleriniň Sidi Teyman tutsuwhanasynda saklanýan palestinli ýetirlerden birine zorluk bilen jynsy taýdan tutem ediş purtatlarynyň howpsuzlyk kamerasyna düşen şekillere metbugatda uly seslenme döredýär. Video ýalgyda tutsuw edilen palestinliniň siýimler bilen gurşulan meýdançada ýüzüň ýatan purtady görünýär. Israil eskerleri palestinlilerin birini alıp, anırlığını ekidiyarlar. Käbir eskerler palestinli yetire zınsı taydan zorluk gürküziyen mahali, beylekleri kalkanlarını ulanıp, bolup geçiyen zatları kameradan gizlemege sinin şiarlar. Zınsı taydan gynamak cinayetini amala aşırmakta guman edilip, tutsuk edilen 9 eskerin eden cinayetini İsrail'in meclisi yakinine ara alıp mahzatlaştı. Meclisin ağdaları olsa cinsi qiynamaları kanunlaştırıyan qara işleri öngötürdüler. İnni olsa yine bir video yazgıyını yadımıza salalıyın. Bunu şeyle etme uçin edeliyin. Dünyada millet derecesine iyi olan bir cemiyetin özünü millet hükmünü görközmeğinin hukuk kadrları esasında yaşayan beylikli halklar için nähilli hop dörüdüp bilecektiğini düşünülüyün. İsrail'in aşa sağçı korunmak ministri elinde bir füyücü kutu tövülen mecliste aylanıyar. Elindeki füyücülüğün maksadı olsa ölüm cezası varadaki kanunun tasdiklanmağını bellemek. Palestine tutsa olara ölüm cezası. Gazada asuda ilata karşı kırgınçılık devam ediyar ka, İsrail'in hükümeti Palestine tutsa olara ölüm cezasının berilmeğine şert dörü diyen cedelli karara kol çıktı. Israilin meclisi tarapından geçirilen ilkinci sesverilişikte Palestine tutsaklara ölüm cezasının berilmeğini göz önüne tutuyan kanun taslaması 39 kabul 16 karşı ses bilen ilkinci tapkırda geçti. Şondan sonra Ben Gvir Ofer tutsakhanasına barıp türmedeki adam karşılıksız kıynamaları ve şertleri övüp çıkış eden makale hem kameralar tarapından yazga alındı. Israilin tutsuwhanalaryna Palestine tutsuwlaryň çekýän kynçylyklary, zorlukları, açlygy, suwsuzlygy we dermansyzlygy bilen çäklenmeýär. Israil öldürilen Palestinli ýetirleriniň bedenleriniň derisinden başlap, içki organlaryna çenli soýup, dünýäniň iň uly deri we içki organlar bankyna

0: uğurlu. Üstesine de ölüm hemişe halas olmak manisini anlatmayar. Palestin Lukman ve aktivist Mustafa Barguti şeyle gurrun veriyar. Evropalıların şunu bilmeğini isleyen, 40 yıl ya da 30 yıl azatlıktan mahrum edilmek cezasına hüküm edilen yetir tutsuğu hanada ardın çıksa da, onun cesedi ceza mühretuk doğulayan çatıtsuğu hanada saklanıyar. İsrail'in yetirlere ediyen kıynamalarının yine bir görünüşü olsa, hayal öldürmek usuludur. Halet al-Sayfi adlı Palestinli azatlığa koyuverilerine ağır sağlık meseleleri bilen yüzbeyiz olupdi. 67 yaşlı Sayfi tutsuğhanadan çıkanından bari yoğu bir hepte son kıynamaların neticesinde yüze çıkan ağır yarausuzluğa döz görüp bilmeyen aradan çıktı.
1: Gaza açlık şartlarına ercillik ve insanperverlik.
2: Qadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilinde koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip utarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17730 kHz yığılıklardan qıysqı tolqundan www.trt.net.tr salgısından internet arqali Çanak anten arkalı TürkSat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş, sağ bolun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

Efirde Türkiye Havası Radyosu. Assalamu aleyküm. Bugün 20 sentyabr. Yakşamba Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirde uzatılırken Türkiye Havası Radyosu'nu Özbek dildeki kundalık dasturlarını dinleyapsız. Dasturumuzu 16 metr 17670 kilogaz kıska tolkun canlı frekans dinleyapsız. Şunindik www.trtuzbek.com ve şunu yoldaş Tursa 4 arkalı Votes radyo kanaldan dinleyiş mümkün. Bugün dasturumuzda son yenilikleri Türk dünyasında muhum şahsiyat ва қызықарлы маалыматтар номли дастурни эътиборингизга ҳавола қиламиз.

Hurmat dinleyiciler, son yenilikler bilen tanıştıramız Prezident Erdoğan'ı BMT Baş Assambleyası'nın 81. sesiyasında iştirak etiş üçün AKŞ'a boradı. Prezident Recep Tayyip Erdoğan BMT Baş Assambleyası yukarı dereceli haftalığı da iştirak etiş üçün yakşamba günü AKŞ'a 4 günlük teşrifini başladı. Erdoğan seyşamba günü BMT Baş Assambleyası'nın 81. sesiyasından nutuk sözledi. Teşrif dairesinde onun BMT Baş Katibi Antonio Guterres ve şunun degen türlü memleketlerinin devlet ve hükümet rehberleri bilen iki tamamlama uçuraşırlar hütkazışı kutulmakta. Erdoğan şunun deyik Türkiye, AKŞ, işbilarmanlar daireleri, tahlil merkezleri ve AKŞ'taki Türk cemiyeti vakiller bilen uçuraşı kuzatılmakta. AKŞ armiyası Karib Deniz'de kayıkların nişanga aldı. 4 kişi halak buldu. AKŞ armiyası Karib Deniz'de Gevant maddeler kaçakçılığı yolu da hareket kılıyatken bildirgen tez yürarı kayıkta hücum uyuşturdu. AKŞ Cenubi Kumandanlığı hücumda hem narko terörçüleri deyip tariflegen 4 kişi halak bulgen malum kıldı. Ameliyat Karib Deniz'de 3 kişi halak bulgen, şünge boşaş hücumdan 10 gün ötüp amelge aşırıldı. AKŞ'nin ötken yıldan bu yan Karib Deniz ve Tinç Akyanı'nın şark kısmındaki kayıklarga uyuşturgen hücumlarda 220 neferden artık kişi halak bulgen. Demokratik senatör İsrail'e 2,8 milyar dolarlık kural satılışını toxtatıp durdu. AKŞ'lık demokratik senatör Jan Shahin, İsrail'e satılışı rejalaştırılgan 2,8 milyar dolarlık kural yorak boyunca tasdiklaş cereyanını toxtatıp koydu. Paketten her biri hem bir tane bu varadaki taneli 40 minde bomba hem orun olgan bildirdi. Şahin Gazze'deki tinç ahalı kurbanlara, İsrail'in Suriye'ye hücumları ve işgal arasındaki garbi sahildeki koçmançılar tamamen amelge aşırılayken zorovanlıklardan xavatırda yıkanligini bildirdi. Vakiller Palatası azası Gregory Meeks hem aynı savda boyunca tasdiklaş cereyanını toxtatgan malum kıldı. İsrail'in Gazze'ye hücumlarda 4 Falastinlik olarak buldu. İsrail'in Gazze sektörünün türlü hudutlarına uyuşturgan hücumlarda 4 nefer Falastinlik olarak buldu. Aralarda hem balalar hem bulgan koplap kişi yaralangan. Olarak bulganlar arasında Gazze Sağlık Saklaş Vazirliği Baş Direktörü Munir Al-Borç'un hem 20

Sana bir buğse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bildin? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedim ki.

bakıp geçeceğim. Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş gir demedim ki. Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş gir demedim.

Sana bir buğse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bildin? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

bakıp geçeceğim. Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş gir demedin ki.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: 这里是 Туарчи Чешен Бонго Дентай.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Türkiye Radio da.
13: Хосуме Türkiye-i Zayna Radio Gayana.
14: Etirşiye Radio Sadburi Türkiye Skma.
15: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
16: Aiç Radio Voce Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Gide Radyo Amuriye Türkiye.
7: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
10: Zboruva glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
5: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zbor va glasot na Türkiye.
3: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
4: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
5: Oldu Radyo Blas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
5: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

0: Türkiye.
1: Anlatkınına Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
3: Oldi Radyo Glas Türkiye.
4: Gidere di Amuriye Türkiye.
5: İni adalah Radio Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
10: It Turkiye Hangya Radio ya.
3: Oldu Radio Glas Turkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
12: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Karagöz, UNESCO'da Türkiye'nin izleri seferimizde bugün yorukluk bilen soyanın, kızıkçılık bilen tolukluğunun uçlaşken xos bir ananasının izini alıp boramız. Bir ok pardanı tasavvur kılın. Pardanın orkasında bir yorukluk, yorukluğunun olduğu da hareketleniyotgan renkli tasvirler ve bütün bir dünyanı yalnız özü canlandıradigan bir san'atkor. Pardaning ikki o'zgarmas qahramoni esa bir-biridan juda farqli. Qaragöz va Hojivod. Bugungi manzilimiz Turkiyaning rivoyati teatr merosining eng taniqli o'rnaklaridan biri bo'lgan Qaragözdir. Qaragöz inson, hayvon yo turli narsalarni tasvirlovchi va tasvir deb ataluvchi shakllarni bir yorug'lik manbai oldida harakatlantirib ularning soyasini oq pardaga tushiradigan rivoyatli bir soya teatridir. Tasvirlar rivoyatli shaklda tuya yo sigir terisidan tayyorlanadi va cho'plar yordami bilan harakatga keltiriladi. Biroq Qaragözni faqat parda ustida harakatlangan shakllardan iborat bir ko'rgazma deb o'ylash bu qadim an'ananing madani boyliklarini bayon etishga yetarli emas. Chunki Qaragöz pardasi ayni vaqtda so'z, musiqi, she'r, taqlid, raqs va qiziqchilikning uchrashgan ko'p qatlamli bir sahnasidir. Qaragöz bilan Hojivod o'rtasidagi so'zlashuvlar noto'g'ri tushunishlar va so'z o'yinlari tamsilning asosiy kulgi manbalaridandir. Bundan tashqari parda faqat bu ikki qahramonga xos emas. Turli ijtimoiy tushunchalar va mintaqalarni tamsil etuvchi ko'plab karakterlar ham tamsilga qo'shiladi. Mintaqaviy lahjalar va turli gapirish shakllari Qaragöz dunyosining rang-barang tuzilishini tiklaydi. Rivoyatli tamsillarda qo'shiqlar, daf doira bilan musiqiy she'rlar, to'ralar va tepishmoqlar ham ishlatiladi. Bu barchasini bir pardada juftlashtirgan kishining oti esa xiyolidir. Xiyoli tasvirlarni harakatlantiradigan asosiy san'atkordir. Biroq uning vazifasi bundan juda yuqori u karakterlarga ses beradi. Tamsilning ritmini boshqaradi va yonida yetishadigan shogirdlarga bu san'atning sirlarini o'rgatishga yo'l boshchilik qiladi. Shogirdlar tasvirlar tayyorlanishida va tamsilning musiqa bilan qo'llanib quvvatlanishida hissa qo'shib, vaqt o'tishi bilan bu an'anani davom ettiruvchilarga aylanadilar. Shunday qilib Qaragöz faqat tomosha qilinadigan bir narsa emas, balki ustoddan shogirdga o'tib yashayadigan madaniy bir merosga aylanadi. Mana UNESCO nazaridan Qaragözning qadr-qimmatining asosiy qismi ham shu yerda namoyon bo'ladi. Turkiya tomonidan nomzod ko'rsatilgan Qaragöz 2009 yilda UNESCO'ning insoniyatning ma'naviy madaniy merosi tamsili ro'yxatiga sabt etildi. UNESCO baholashida Qaragözning jamiyatning madaniy qadrlari va o'zligini qiziqchilik yo'li bilan yetkazishiga ayniqsa diqqat tortilgan she'r, hikoya, kulgu, musiqa va raqs kabi turli san'at turlarini bir an'ananing ichida birlashtirgani ham uning farqli xususiyatlari qatorida ko'rsatilgan. Qaragözning arzishi faqat Turkiya chegaralari ichidagi madaniy vazifasi bilan chegaralanib qolmaydi. UNESCO bu an'ananing ko'proq tanilishi, turli mamlakatlardagi rivoyatli soya teatri san'atkorlari o'rtasida ijtimoiy va madaniy dialogni rivojlantirishni mumkinligini, madaniy turlilik va insonlar o'rtasidagi o'zaro hurmatga hissa qo'shishni ta'kidlaydi. Nomzodlik jarayonida san'atkorlar, mutaxassislar, tegishli guruhlar va tashkilotlarning asrash choralarini belgilash va dosyalash ishlarida ishtirok etishi ham UNESCO'ning baholashida muhim bo'lgan omillardan biri bo'ldi. Qaragözning Turkiyaning ma'naviy madaniy meros milliy ro'yxatiga sabt etilgan bo'lishi esa bu an'ananing

0: Türkiye Avaz Radyosu.
1: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Blast Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, radio la voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, radio sedaye Türkiye.
5: Huna idaatu sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el radio la voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет зъри и Türkiye.
12: Це ли ши Туаци чишън банко дентай.
1: Инджа Анкара, Радио Садое Türkiye.
13: Da da Türkiye radyoda.
14: Xosume Türkiye'yi zayna radyo kayana.
15: Eter şey radyo sadburi Türkiye sıkma.
16: Ovada Türkiye ünü radyosu.
17: Ayç radyo voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye ovası.
0: Dipleyer Türkiye'nin peki radyosu.
7: Ye sıday Türkiye.
4: Anlatanlar Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Giderebi Amuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este Radyo Voz de Türkiye.
12: Kuchira wa Türkiye no koe radyo des.
7: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
17: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
1: İt Türkiye hangi radyoya?
6: Oldu Radyo Blast Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Sana bir buğse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bildin? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.